Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulutlar Intımak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çetele.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolğa koyuldu. Jonghuay ulutu ortak tulku tanımın bekem uyutu. Jonghuay ulutu ortak tulku kuruluşun jalış tatala.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Ulutlar ıntımağı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Şinjan radyo televiziya stansiyası Sulu Şitin abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun çalış tatala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonun büyürenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kurumunu cılıştatıp, Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart çağdayın yakşırtalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Uluslar İntimak'ın Uluslar İntimak'ın negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlap yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ulu Güldönüsü'nü şikaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, Mamlekettin Birlik Tüylüğün korku, Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Güýbe desem güýetgo sizge göngen bul jürek. Demekçe, eme uygurça şok jürek degen eldigirdi Turajan Obul Kasymdan atkarsyndygyňyzdar.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, Mamlekettin Birlik Tüylü'nün korku, Uluslar İntimak'ın Alga Basarlık'ın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Japada, rakatta birge bolu, saymık menin namusta birge bolu, ölüm menin ömürde birge bolu, tağdırlaş boluday ortak tulku düşünügün bekem turguzala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlayıp yoluna koyuldu.

Analışma koğumdu konuş çöyresin kurunu cılıştatı. Arlut elinin çoğu caşap, çoğu yürünüp, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıday koğumduk şart cagdayın cakşırtalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörülgülü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu bir üyülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çetele.

0: Hormatly ugarmanlar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü göñül buruñuzlar.
1: Hormatly ugarmanlar, emi Şinjan Radio Televiziya

Jonghu El Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolgu koyuldu. Jonghu Ulutu Ortoqtuluku tanımı ulutlar ıntımağının negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldön Üsünü Şikaşru Cialpı Cumhuriyet Ulan Kızlarının Ortok Talpını Usu Mamlekettin Birlik Tüylüğün Korku Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet Ulu'nun Ortok Cevap Gerçiliğe.

Jonghay Respublikasının Ulutlar Intımağın Alğı Basarlığın İlgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci gündən başlap yolğa qoyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua Ulutu, Jonghua Madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu Sosyalizmdi Çın Jürekten Moyunduğunu Bekim Deyli.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar Antımak'ın Algı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlap yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklılık'ı tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklılık'ı kuruluşun çalış tatala.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

yılında. Jonqo ulut ortoqtulqu tanımın bekem uyutu. Sotsialistik zamandaşkan Şinjan qurup çıqala.

Jonghuayl Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghuayl ulutu ortoqtuluqu tanımı ulutlar ıntımağının negizi.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. aydın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsünü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan, bakta, bağbançılık, malçılık katarlı ocaklardağı elçer batışımdörün öndürüş kurulması jana sort kurulmasın dağı da asıldaştırıp, mamleket boyunca taasır küçkü ea elçer batışımdörü jana joğuru darajalı azıq tülük köşi koşu bazaların jaratıp, baştamçı kirkanlarda tüyrük ayırıp yetiştirip, elçer batışımdörün eş koşu tüyündü çinjirin jaratıp, açtık egüden üst ölgü tamak olup çıkıqa çeyin, mal bakmaçılığından etke eş koşu biştü, elçer batı öndürüşünün önür jay düşümün aylanuğa çeyin bolgun işterdi, tolluk jandu iştet. Daha el çarba tüşümdörün asıl sapat tuğulu, jana sapat koopsuzduk dengelini östürüp, ayıl çarbanın marke arkulu güçötü hareketen teren jolgu koyup, asıl sapat tuğu ayıl çarba tüşümdörü bazarın çar taraptu genirtip, jaşıl azık tülük, organik ayıl çarba tüşümdörü, coğrafyalık belge tüşümdörü, danktu, özgöçü, asıl jaşağın ayıl çarba tüşümdörün moyunda bekütü jalpı sanın 3500'ge jetkirip, ayıl çarba tüşümdörünün sapat koopsuzduğun mönöttü güzötü bölçödü tolumdu bolu sarstırmasının 98%'dan joğur bolusun saktap, Pinvey Şinjan jakşı tüşümdör tizmesindegi tüşümdü 2000'ge jetkiret. Mundan başka Şinjan'dagı açtık, ekonomikalık egin, jem toyuttu birgelik plandu, dikançılık, tokoyçuluk, malçılık, balıkçılıktı ten karmu, öndürüş, iş koşu iştü, satunu jalgaştıru, ayıl çarba, madaniyat, sayakatlı jorluşturunu algajılıştatıp, çakan dikan tütündörün

0: Beijing malı saat 7.
1: 新疆广播电视台。
2: 新疆 Radio Televizya Stansiyası。
1: 各位听众，早上好。
2: Salamasızlar ve urmatlı qarmandar. Qutman tağınızlar menen.
1: 新疆广播电视台，科尔克孜语广播，全天播音，现在开始，欢迎收听。
2: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun bir gündük berüülörün jaktırıp uğuğunuzdardı ümit kılabız.
3: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
4: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası.
3: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.
4: Emi nazarınızdarda den soğuluk zor baylık attu berüübüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimakı'nın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. aydın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kınalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatır. Arlut elinin çoğuğu yaşap, çoğuğu büyürenip, çoğuğu kurup, çoğuğu bağırlanıp, çoğuğu iştep, çoğuğu kullanıvday koğumduk şart cağdayın yakşırtalı.

çoğu dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kışlaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklılığı tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklılığı kuruluşun çalıştatalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.